0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: 105.5 Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinle.

Ümit Tokcan'ın Eşref Tombuloğlu'dan derlediği Tokat türküsüyle program sona erecek. Tülin Berbergil söylüyor. Evleri iki katlı, yar geliyor kıratlı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Siz çok değerli ve önemli bir kişisiniz.
2: Önemli bir kişisiniz.
1: Dünyada en az iki kişi sizi uğrunuzda ölecek denli seviyor. Dünyada en az 15 kişi uğrunuzda ölecek denli olmasa da sizi seviyor. Biri sizin gibi olamadığı için size çok imreniyor. Sizin bir gülümsemeniz size bakan birçok yüzü aydınlatıyor. Her gece bir kişi uykuya dalmadan önce aklından mutlaka sizi geçiriyor. Bir kişi için siz dünyalara bedelsiniz. Siz olmadan yaşayamayan en az bir kişi var. Siz sahip olduğunuz tüm özelliklerinizle kendinize özel ve eşsizsiniz. Varlığından haberiniz bile olmayan biri sizi seviyor. Dünyanın en büyük hatasını yapsanız bile kesinlikle bundan size yarayacak bir şey çıkacaktır. Tüm dünyanın size sırtını döndüğünü düşündüğünüzde çevrenize şöyle bir bakın. Belki de sırtını dönmüş olan sizsiniz. Bir şeyi elde edemeyeceğinizi düşünürseniz ona hiçbir zaman sahip olamazsınız. Ama kendinize inanırsanız er ya da geç istediğinizi elde edebilirsiniz. Başka kişilerin yalnızca güzel sözlerini aklınızda tutun. Kabalıklarını unutun gitsin. Kişilere her zaman onlarla ilgili duyumsadığınız güzellikleri söyleyin. Siz bunları söyleyince, onlar da duyunca ikiniz de kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Gerçekten eşsiz bir arkadaşa sahip olduğunuza inanıyorsanız bu spotu hemen ona da dinletin.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir puzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Çocukların baharda daha fazla büyüdüğünü, tarantulaların 2,5 yıl yiyeceksiz yaşayabildiğini, 1 litre motor yağının 530 bin litre içme suyunu kirletebildiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: gelin. Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanımak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Ortalama bir rüyanın 2-3 saniye sürdüğünü, Coca-Cola'nın orijinal renginin yeşil olduğunu, geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edildiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 6.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
3: Yaşamı tadıyla yaşayın.
4: Yaşamı tadıyla yaşayın.
3: Kaybettiğiniz her olayın size kazandırdığı dersi kaybetmeyin.
5: Yaşamınızda şu 3 S'yi her zaman önde tutun.
3: Sevgi, saygı, sorumluluk. Elde edemediğiniz kim isteklerinizin belki de en büyük şansınız olduğunu düşünün.
5: Kuralları iyi öğrenirseniz onları bozduğunuzda gerçekten neyi bozduğunuzu da bilirsiniz.
3: Küçük bir tartışmanın çok güzel bir dostluğu bozmasına izin vermeyin.
5: Bir yanlış yaptığınızı anladığınızda onu düzeltmekten çekinmeyin.
3: Her gün biraz yalnız başınıza kalın. O zamanı kendinizle geçirin.
5: Unutmayın ki sessiz kalmak kimi durumlarda yanıtların en iyi olanıdır.
3: Değişikliklere ve yeniliklere kollarınızı açın.
5: Ama öz değerlerinizi koruyun.
3: Yaşamınızın temelinin evinizdeki sevgi dolu ortam olduğunu her zaman anımsayın.
5: Sevdiğiniz kişilerle tartıştığınızda yalnızca o konuda kalın. Geçmişteki kimi konuları gündeme getirmeyin.
3: Bilginizi cömertçe paylaşın. Sonsuzluğa ulaşmanın tek yolu budur.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa efendim. ...105.5... ...105... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafenin ayaklarının büyüklüğüne eşit olduğunu. Dünyada her gün sağlıksız sulardan 25 bin kişinin öldüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 8.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa efendim. 105.5 Marmara'nın türkü frekansı.

Bursa'nın sesi Bursa FM. Beş nokta beş.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangın.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
4: Biliyor muydunuz?
5: İnsanoğlunun bildiği okyanus canlı türlerinin sayısının 275 bin kadar olduğunu, otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre su harcadığınızı biliyor muydunuz?
4: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

erken uyandım, çocuk gibi ağladım. Bu sabah erken uyandım, çocuk gibi ağladım. Kokunu çektim içime, artık

hasretinin ateşi, dipsiz bir kör kuyu, hasretinin ateşi.

0: Bursa FM. Saat 9.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin, işkembe, mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir puzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.
0: 105.5.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Reklamlar.

0: 90'ın sesi Bursa FM.
1: Mutlu olmak için öneriler. İçinde bulunduğunuz anı yaşamayı öğrenin. Sevgi elini önce siz uzatın. Kendinize sorun. Bir yıl sonra bunun bir önemi olacak mı? Her gün bir dakikanızı minnettar olduğunuz birini düşünmeye ayırın. Her gün kendinize biraz sessiz zaman ayırın. Yaşamınızdaki insanları minik çocuklar ve 100 yaşında yaşlılar olarak düşünün.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 10.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: %105.5 Bursa FM.

90'ın sesi Bursa FM. Beş nokta beş.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby 1. yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırma.

kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Tanıtıcı reklam.

Telaşa gerek yok. Şimdi bir yarım saat 45 dakika oldu ya da olmadı. Ya bir duyuru yaptım. Bak 45 dakika geçti üstünden. Hala telefonlar çalıyor ya. Dinleyicilerimiz arıyor, kampanyayı devam ettirin. Söylediğiniz gerçek mi? İşte benim üst komşum gitti aldı 15 bin lira aldı. İşte bizim dayıoğlu aldı 15 bin lira. Yurt dışından getirttirdik. Şimdi LG marka su arıtma cihazını duyanlar ve bizim söylediğimiz fiyatı duyanlar inanamıyorlar. Haklı olabilirsiniz ama ya şunda da lütfen bir anlaşalım. Sabah 8, akşam 8 biz bu kampanyayı yapamayız yani. Böyle bir şansımız yok. Şimdi hanımlar beyler, radyoları başında bizi dinleyenler.

0: su arıtma cihazlarını gidip mağazasından alabileceksiniz. Ama biz şu an radyomuzu dinleyen, bizi duyan, bu anonsu duyan dinleyicilerimize mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazını bugüne özel, şu dakikaya özel, bak bir daha olmayacak onu söyleyeyim, günün son fırsatı olarak 7.999 liraya vereceğiz. Bursa'nın neresinde olursanız olun, köyü, kasabası, ili, ilçesi fark etmez. Geleceğiz, kurulumunu da yapacağız kardeşim. Kırmadan dökmeden ödeyeceğiniz para 7.999 lira. Bu arada yanında Ankasya musluğu da geliyor, onu da söyleyelim. Kurulum, montaj, nakliye bedeli de ödemiyorsun. Evet, mağazasında 15 bin lira ama şu an olsa şu reklama özel 7.999 lira. Niye? Çünkü çok yakın zamanda Bursa'ya yepyeni bir mağaza açılıyor. Bursa merkezi LG marka ve su arıtma sistemlerini oradan alabileceksin. Ama mağazasında 15 bin lira. Bizim radyomuza özel. İlk 60 kişiye 7.999 lira. Hattı düşürmeyi başaranlara. Onların isimlerini de canlı yayında okuyacağım. Ayrıca bir güzellik daha var. 6 yıl boyunca filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çekini de sizlere hediye edeceğim. Bir defa 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı var kardeşim. Suyun bak çelik bir tank, öyle plastik falan değil. Koku yapmaz, yosun tutmaz, pas tutmaz. Ayrıca LG markanın bir özelliği daha var. Her saat 5 litre temiz su arıtıyor. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Ve garanti belgesini kaşeli imzalı bir şekilde sizlere vereceğiz. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale yapın ya da kredi kartıyla ödeyin, nasıl isterseniz. Hazırsanız numarayı verdiğim anda günün son kampanyasını başlatacağım. Ve mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazı bizi dinleyen, duyan dinleyicilerimize 7.999 liraya geliyor. Bir daha söylüyorum bak, kurulum, montaj, nakliye bedava. Artık kardeşim bir damacana suya ne ödüyorsun, 200 lira mı, 250 lira mı? O da bir haftada bitiyor değil mi? Ayda 4 damacana su tüketiyorsun ya. Sadece içme suyuna aylık 1500-2000 lira para ödüyorsun değil mi? E bir de şebeke suyuna para ödüyorsun. Seni iki fatura ödeme derdinden LG markasıyla kurtaracağız. Şimdi 15 bin lira yerine 7.999 lira. Günün son fırsatı, bak bir daha söylüyorum. Sonra ararsınız, bak kampanya devam etsin. Kaçırdık. O an işte araba kullanıyordum. Araba kullananlar, efendim çağrı bırakın, arkadaşlar size dönsünler. İsminizi yazdırın. Gün içerisinde de hemen randevunuzu oluştursunlar. Gelip kursunlar ya, bu kadar. Efendim hazırsanız numarayı veriyorum ve süreyi başlatıyorum. 60 kişi. Burada da isimleri okuyacağım tek tek. Bursa'nın bütün ilçelerine ücretsiz kurulum ve montaj yapıyoruz. Ya da diyorsan ki ya bugün alalım, işte 3-5 ay sonra taktireyim. Olur. Bugün al, 6 ay içerisinde ücretsiz kurulum. Numara geliyor. 0532 467 86 16. 0532 467 86 16. Ve şu an itibariyle süre başladı.
1: Yandırdım. Yeni açılacak, yerimize özel büyük efsane kampanya. 15 bin lira değerindeki su arıtma cihazımız, kurulum montaj dahil 7.999 lira bitmedi. Sadece bu dakikaya özel 6 yıl garantili ve tüm filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ve kampanyamızı efsane yapan hediyemiz. Araçlarınız için 3 farklı yönden kayıt yapabilen güvenlik kamerası hediye. Unutmayın. LG Class su arıtma cihazımızın siparişini veren ilk 60 kişiye araç içi güvenlik kamerası hediye ve ödemenin tamamını kurulum anında. İster nakit, ister havale, isterseniz de kredi kartlarına 6 taksitle yapabilirsiniz.
0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16 60 dinleyicimize 15 bin lira yerine LG su arıtma cihazı 7.999 lira. Bursa'da yakında açılacak mağazamızın açılışına özel bir fırsattır. Mağazasında 15 bin lira, radyomuzu dinleyenlere 7.999 lira. 0532 467 8616 0532 467 8616. Evet, 7999 lira kurulum, montaj, nakliye her şey içerisinde kardeşim. Teslim anında nakit ya da havale ya da kartla ödeyebiliyorsun. 0532 467 86 16. Evet, isimler de geliyor. Güzel, harika. Oo, maşallah maşallah. Maşallah, az önce kampanyayı kaçıranlar şimdi yağmur misali aramaya devam ediyorlar. Sevgili Salih Akar, Beş Evler Mahallesi, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Deniz Kılıç, Teleferi'ye gitti bir tane, güzel. Ethem Özgedik, Mudanya, güzel yalı. Uğur Göktürk, Mimar Sinan. Bu arada ikincisi, ooo maşallah. Uğur Bey daha önce de faydalanmış, şimdi herhalde belli ki bir akrabasına ya da annesine babasına da hediye edecek. Sevgili Uğur, kutluyorum, tebrik ediyorum kardeşim benim. Evet, Yavuz Selim Mahallesi, Ahmet Yıldırım, hayırlı uğurlu olsun, sizi de tebrik ediyoruz. Bu arada ismini okuduğum dinleyicilerimiz, numaramızı arayıp ismini yazdırmayı başaranlar, şunu da belirtelim. Gün içerisinde size müsait olan bir saat dilimi belirlenecek. Arkadaşlarımız gelecekler, mutfağınızın tezgahını kırmadan, dökmeden kurulunu yapacaklar. Musluğu çevirdiğinizde artık LG su arıtma cihazından arıtılmış su içeceksiniz. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kenan Emiroğlu, Hamitler. Harika gidiyorsunuz. Aydın Sarı Toprak, Şekirge'ye gitti bir tane. Altı Parmak'tan Osman Noyan, hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. 0532 467 86 16. 0532 467 86 16.
1: Yeni açılacak, yerimize özel büyük efsane kampanya. 15 bin lira değerindeki su arıtma cihazımız, kurulum montaj dahil 7999 lira bitmedi. Sadece bu dakikaya özel 6 yıl garantili ve tüm filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ve kampanyamızı efsane yapan hediyemiz. Araçlarınız için 3 farklı yönden kayıt yapabilen güvenlik kamerası hediye. Unutmayın. LG Class su arıtma cihazımızın siparişini veren ilk 60 kişiye araç içi güvenlik kamerası hediye ve ödemenin tamamını kurulum anında. İster nakit, ister havale, isterseniz de kredi kartlarına 6 taksitle yapabilirsiniz.
0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16. Şehre küstü İrfan Eke. Kurulumu gelecek, yapacaklar. İster nakit ödeyin teslimat anında, ister hesaba havale yapın, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. Sevgili İrfan kardeşimiz, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Erhan Sarıkaya, Muradiye. Güzel. Hanımlar beyler, LG su arıtma cihazı. Efendim, mağazasında 15 bin lira. Bu reklama denk geldiysen günün son kampanyasıdır bu arada. 7999 lira. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Suyunuz 8 filtre, 16 aşamadan geçiyor. Kendinden çok şık, paslanmaz krom. Bir de musluğu var. O musluk da zaten hediye ediliyor. Kurulum, montaj, nakliye bedava. Sadece ödeyeceğiniz bedel 7999 lira. İnanması zor ama evet. Ve bir de açılışı özel, 6 yıl boyunca 60 dinleyicimize filtre değişimlerinde kullanmaları için indirim çekini de hediye ediyoruz efendim. Evet, 7999 lira dedik. 0532 467 8616 0532 467 8616. Bu numarayı arıyorsun, adını yazdırıyorsun. Canlı yayında da adını okuyoruz. Arkadaşlar hemen gelip kuruyorlar. Sen artık o damacana suya para vermekten kurtuluyorsun kardeşim. Ya bugün var ya, korkuyorsun o su bitecek de yeniden sipariş vereceğiz diye, değil mi? 200 lira olmuş ya bir damacana su. Ayda 4 tane tüketsen, sadece içme suyu bu arada. Yani bunda sebzeni meyveni de yıkayamıyorsun.

0: içinde mikroorganizmaları olmayan, faydalı olan mineralleri içinde barındıran LG su arıtma cihazı veriyorum. Hem de 7.999 liraya. Mağazasında 15 bin lira. Yakın zamanda Bursa mağazası da açılıyor. Sizi de davet edeceğiz zaten. Mağazadan 15 bin liraya alın gelin. Ama diyorsan ki ya yok biz bir fırsattan yararlanalım ki yoğun bir telefon trafiği var. Ara kardeşim sana 7.999 lira kurulum montaj bedava. Mağazanın açılışına özel 60 kişiye de 6 yıl boyunca kullanabilecekleri filtre değişim indirim çeki hediye. 0532 467 8616, 0532 467 8616. İsimler devam ediyor gelmeye. Hakan Aslan Özlüce Mahallesi'ne gitti bir tane, tebrik ediyorum. Ahmet Ata Setbaşı, güzel. Savaş Aslan Kükürtlü, güzel. Ümit Esmer Elmas Bahçelere yazdırmış bir tane kardeşimiz. Harikasınız. Muradiye Mehmet Sabri Barut, tebrik ediyorum efendim, iyi günlerde kullanın. Ömer Bakırcı Altı Parmak, tebrikler. Teleferik'ten Bekir Bozdemir, hayırlı uğurlu olsun. Halil Kıvrak Ahmet Paşa, iyi günlerde kullanın efendim. Beş Evler Mahallesi'nden Ali Aydın, hayırlı olsun. Yusuf Çetin, anlıyorsun. Millet Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. Doğa Çınarı'ndan Naim Bozkır, ne güzel ne güzel. Bursa'nın bütün ilçelerinden, bütün mahallelerinden siparişler geliyor. Mudanya'dan Kürşat Yersiz, Mudanya'ya da gitti bir tane, güzel. Merinos'tan Erdem Korkmaz efem, hayırlı uğurlu olsun. Mikail Ünlü Mimar Sinan Mahallesi, harika. Salih Gökdemir Kaplıkaya Mahallesi, tebrik ediyorum. Selahattin Ürek Görükle Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. İrfan Şevik Yıldırım'a gitti bir tane. 0532 467 86 16 0532 467 86 16
1: yeni açılacak yerimize özel büyük efsane kampanya. 15 bin lira değerindeki su arıtma cihazımız kurulum montaj dahil 7.999 lira bitmedi. Sadece bu dakikaya özel 6 yıl garantili ve tüm filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ve kampanyamızı efsane yapan hediyemiz. Araçlarınız için 3 farklı yönden kayıt yapabilen güvenlik kamerası hediye. Unutmayın. LG Class su arıtma cihazımızın siparişini veren ilk 60 kişiye araç içi güvenlik kamerası hediye ve ödemenin tamamını kurulum anında. İster nakit, ister havale, isterseniz de kredi kartlarına 6 taksitle yapabilirsiniz.
0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16. Söylediğim gibi teknik servisten arkadaşlar arayacaklar. Randevunuzu oluşturacaksınız. Gün içinde de gelip kuracaklar kardeşim. Kurulum montaj için bir kuruş bile ödemiyorsun, onu belirtelim. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. 7.999 lira. Evet, mağazasında 15 bin lira ama Bursa Merkez mağazası açılacak yakın tarihte. Ve dinleyicilerimize diyoruz ki bizi dinliyorsunuz, o zaman bir ayrıcalığınız olması lazım. Size 7.999 lira LG su arıtma cihazı efendim. 0532 467 86 16. 8 filtre 16 aşamalı. Saatte 5 litre temiz su arıtır. 10 litrelik çelik tanklı. Yani öyle plastik milastik değil ha. Ve açılışa özel 6 yıl kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çeki hediye ediyoruz. Ayrıca şimdi al kardeşim, 6 ay içerisinde istediğin vakitte müsait olduğun zamanda gelip kuralım. Kurulum montaj bedava. Sadece aramanız yeterli, isminizi yazdırmanız yeterli. 0532 467 86 16 0532 467 86 16.
2: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Saat 11.30.
3: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler. Thank you.
2: bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444 Mini Hayal.

Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. %105.5.

0: Bursa FM. Saat 12.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul

0: Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Ördeğin vakvaklamasının yankı yaratmadığını ve bunu kimsenin açıklayamadığını? Tarih boyunca yeryüzünde bulunan altının 200 kat daha fazlasının okyanuslarda bulunduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? 105.5

İşte benimki hep öyle. 100 kelimelik ifade hakkım olsa 99'undan feragat ederdim. Tek kelime yeterdi bana.

Bursa FM. Bir reklam. İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Bir reklam.

suçum sevmek midir beni kınarsın? Ayrılıklarında yakar sınarsın. Ne ettim ki benden yüzün dönersin?

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Ben eskiden böyle mahzun durmazdım. Kalemim kırıldı yar, sözüm gücendi. Seni böyle bilseydim hiç aramazdım. Adını bile anmazdım. Öpmeye kıyamadığım ağzım gücendi. Dilim
1: gücendi. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
2: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 14.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. %5.5 Marmara'nın türkü frekansı.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul

0: 2. yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Minayel Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Minayel Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinle.

0: Telaşa gerek yok. Şimdi bir yarım saat 45 dakika oldu ya da olmadı. Ya bir duyuru yaptım. Bak 45 dakika geçti üstünden. Hala telefonlar çalıyor ya. Dinleyicilerimiz arıyor, kampanyayı devam ettirin. Söylediğiniz gerçek mi? İşte benim üst komşum gitti aldı 15 bin lira aldı. İşte bizim dayıoğlu aldı 15 bin lira. Yurt dışından getirttirdik. Şimdi LG marka su arıtma cihazını duyanlar ve bizim söylediğimiz fiyatı duyanlar inanamıyorlar. Haklı olabilirsiniz ama ya şunda da lütfen bir anlaşalım. Sabah 8, akşam 8 biz bu kampanyayı yapamayız yani. Böyle bir şansımız yok. Şimdi hanımlar beyler, radyoları başında bizi dinleyenler sesi biraz daha açın. Çünkü birazdan duyacaklarınız şaka değil, gerçek. Efendim LG mağazası çok yakın zamanda Bursa Merkez mağazasını açacak. Ve su arıtma cihazlarını gidip mağazasından alabileceksiniz. Ama biz şu an radyomuzu dinleyen, bizi duyan, bu anonsu duyan dinleyicilerimize mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazını bugüne özel, şu dakikaya özel, bak bir daha olmayacak onu söyleyeyim, günün son fırsatı olarak 7.999 liraya vereceğiz. Bursa'nın neresinde olursanız olun, köyü, kasabası, ili, ilçesi fark etmez. Geleceğiz, kurulumunu da yapacağız kardeşim. Kırmadan dökmeden ödeyeceğiniz para 7.999 lira. Bu arada yanında Ankasya musluğu da geliyor, onu da söyleyelim. Kurulum, montaj, nakliye bedeli de ödemiyorsun. Evet, mağazasında 15 bin lira ama şu an olsa şu reklama özel 7.999 lira. Niye? Çünkü çok yakın zamanda Bursa'ya yepyeni bir mağaza açılıyor. Bursa merkezi LG marka ve su arıtma sistemlerini oradan alabileceksin. Ama mağazasında 15 bin lira. Bizim radyomuza özel. İlk 60 kişiye 7.999 lira. Hattı düşürmeyi başaranlara. Onların isimlerini de canlı yayında okuyacağım. Ayrıca bir güzellik daha var. 6 yıl boyunca filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çekini de sizlere hediye edeceğim. Bir defa 10 litrelik antibakteriyel çelik tankı var kardeşim. Suyun, bak, çelik bir tank, öyle plastik falan değil. Koku yapmaz, yosun tutmaz, pas tutmaz. Ayrıca LG markanın bir özelliği daha var. Her saat 5 litre temiz su arıtıyor. 8 filtreli suyunuz 16 aşamadan geçiyor. Ve garanti belgesini kaşeli imzalı bir şekilde sizlere vereceğiz. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale yapın ya da kredi kartıyla ödeyin, nasıl isterseniz. Hazırsanız numarayı verdiğim anda günün son kampanyasını başlatacağım. Ve mağazalarında 15 bin liraya satılan LG su arıtma cihazı bizi dinleyen, duyan dinleyicilerimize 7.999 liraya geliyor. Bir daha söylüyorum, bak, kurulum, montaj, nakliye bedava. Artık kardeşim bir damacana suya ne ödüyorsun? 200 lira mı? 250 lira mı? O da bir haftada bitiyor değil mi? Ayda 4 damacana su tüketiyorsun ya. Sadece içme suyuna aylık 1500-2000 lira para ödüyorsun değil mi? E bir de şebeke suyuna para ödüyorsun. Seni iki fatura ödeme derdinden LG markasıyla kurtaracağız. Şimdi 15 bin lira yerine 7.999 lira. Günün son fırsatı, bak bir daha söylüyorum. Sonra ararsınız, bak kampanya devam etsin. Kaçırdık. O an işte araba kullanıyordum. Araba kullananlar, efendim çağrı bırakın, arkadaşlar size dönsünler. İsminizi yazdırın. Gün içerisinde de hemen randevunuzu oluştursunlar. Gelip kursunlar ya, bu kadar. Efendim hazırsanız numarayı veriyorum ve süreyi başlatıyorum. 60 kişi. Burada da isimleri okuyacağım tek tek. Bursa'nın bütün ilçelerine ücretsiz kurulum ve montaj yapıyoruz. Ya da diyorsan ki ya bugün alalım, işte 3-5 ay sonra taktireyim. Olur. Bugün al, 6 ay içerisinde ücretsiz kurulum. Numara geliyor. 0532 467 86 16. 0532 467 86 16. Ve şu an itibariyle süre başladı.
1: Yandırdım. Yeni açılacak, yerimize özel büyük efsane kampanya. 15 bin lira değerindeki su arıtma cihazımız, kurulum montaj dahil 7.999 lira bitmedi. Sadece bu dakikaya özel 6 yıl garantili ve tüm filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ve kampanyamızı efsane yapan hediyemiz. Araçlarınız için 3 farklı yönden kayıt yapabilen güvenlik kamerası hediye. Unutmayın. LG Class su arıtma cihazımızın siparişini veren ilk 60 kişiye araç içi güvenlik kamerası hediye ve ödemenin tamamını kurulum anında. İster nakit, ister havale, isterseniz de kredi kartlarına 6 taksitle yapabilirsiniz.
0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16 60 dinleyicimize 15 bin lira yerine LG su arıtma cihazı 7.999 lira. Bursa'da yakında açılacak mağazamızın açılışına özel bir fırsattır. Mağazasında 15 bin lira, radyomuzu dinleyenlere 7.999 lira. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Evet, 7.999 lira kurulum, montaj, nakliye her şey içerisinde kardeşim. Teslim anında nakit ya da havale ya da kartla ödeyebiliyorsun. 0532 467 86 16 Evet, isimler de geliyor. Güzel, harika. Oo, maşallah maşallah. Maşallah, az önce kampanyayı kaçıranlar şimdi yağmur misali aramaya devam ediyorlar. Sevgili Salih Akar, Beş Evler Mahallesi, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Deniz Kılıç, Teleferi'ye gitti bir tane, güzel. Ethem Özgedik, Mudanya, güzel yalı. Uğur Göktürk, Mimar Sinan. Bu arada ikincisi, ooo maşallah. Uğur Bey daha önce de faydalanmış. Şimdi herhalde belli ki bir akrabasına ya da annesine babasına da hediye edecek. Sevgili Uğur, kutluyorum, tebrik ediyorum kardeşim benim. Evet, Yavuz Selim Mahallesi, Ahmet Yıldırım. Hayırlı uğurlu olsun, sizi de tebrik ediyoruz. Bu arada ismini okuduğum dinleyicilerimiz numaramızı arayıp ismini yazdırmayı başaranlar. Şunu da belirtelim. Gün içerisinde size müsait olan bir saat dilimi belirlenecek. Arkadaşlarımız gelecekler. Mutfağınızın tezgahını kırmadan, dökmeden kurulunu yapacaklar. Musluğu çevirdiğinizde artık LG su arıtma cihazından arıtılmış su içeceksiniz. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Kenan Emiroğlu, Hamitler. Harika gidiyorsunuz. Aydın Sarı Toprak, Şekirge'ye gitti bir tane. Altı Parmak'tan Osman Noyan. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet. 0532 467 86 16 0532 467 86 16
1: Yeni açılacak yerimize özel büyük efsane kampanya. 15 bin lira değerindeki su arıtma cihazımız kurulum montaj dahil 7.999 lira bitmedi. Sadece bu dakikaya özel 6 yıl garantili ve tüm filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ve kampanyamızı efsane yapan hediyemiz. Araçlarınız için 3 farklı yönden kayıt yapabilen güvenlik kamerası hediye. Unutmayın. LG Class su arıtma cihazımızın siparişini veren ilk 60 kişiye araç içi güvenlik kamerası hediye ve ödemenin tamamını kurulum anında. İster nakit, ister havale, isterseniz de kredi kartlarına 6 taksitle yapabilirsiniz.
0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Şehre küstü İrfan Eke. Kurulumu gelecek, yapacaklar. İster nakit ödeyin teslimat anında, ister hesaba havale yapın, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. Sevgili İrfan kardeşimiz, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Erhan Sarıkaya, Muradiye.
2: Güzel.
0: Hanımlar beyler, LG su arıtma cihazı. Efendim, mağazasında 15 bin lira. Bu reklama denk geldiysen günün son kampanyasıdır bu arada. 7.999 lira. 10 litrelik antibakteriyel çelik tankıyla saatte 5 litre temiz su arıtabiliyor. Suyunuz 8 filtre, 16 aşamadan geçiyor. Kendinden çok şık, paslanmaz krom. Bir de musluğu var. O musluk da zaten hediye ediliyor. Kurulum, montaj, nakliye bedava. Sadece ödeyeceğiniz bedel 7.999 lira. İnanması zor ama evet. Ve bir de açılışa özel 6 yıl boyunca 60 dinleyicimize filtre değişimlerinde kullanmaları için indirim çekini de hediye ediyoruz efendim. Evet. 7999 lira dedik. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Bu numarayı arıyorsun, adını yazdırıyorsun. Canlı yayında da adını okuyoruz. Arkadaşlar hemen gelip kuruyorlar. Sen artık o damacana suya para vermekten kurtuluyorsun kardeşim. Ya bugün var ya, korkuyorsun o su bitecek de yeniden sipariş vereceğiz diye, değil mi? 200 lira olmuş ya bir damacana su. Ayda 4 tane tüketsen, sadece içme suyu bu arada. Yani bunda sebzeni meyveni de yıkayamıyorsun. Misafirin geliyor, ikram edemiyorsun. E çünkü pahalı. İçme suyunu artık sana para ödetmiyorum. Şebeke suyundan gelen suyu arıtıyor kardeşim. Ve tertemiz, mis gibi, klorsuz, kireçsiz, içinde mikroorganizmaları olmayan, faydalı olan mineralleri içinde barındıran LG su arıtma cihazı veriyorum. Hem de 7999 liraya. Mağazasında 15 bin lira. Yakın zamanda Bursa mağazası da açılıyor. Sizi de davet edeceğiz zaten. Mağazadan 15 bin liraya alın gelin. Ama diyorsan ki ya yok, biz bir fırsattan yararlanalım ki yoğun bir telefon trafiği var. Ara kardeşim, sana 7999 lira kurulum montaj bedava. Mağazanın açılışına özel 60 kişiye de 6 yıl boyunca kullanabilecekleri filtre değişim indirim çeki hediye. 0532 467 86 16 0532 467 86 16 İsimler devam ediyor gelmeye. Hakan Aslan Özlüce Mahallesi'ne gitti bir tane. Tebrik ediyorum. Ahmet Ata Setbaşı, güzel. Savaş Aslan Kükürtlü, güzel. Ümit Esmer Elmas Bahçelere yazdırmış bir tane kardeşimiz. Harikasınız. Muradiye Mehmet Sabri Barut, tebrik ediyorum efendim, iyi günlerde kullanın. Ömer Bakırcı Altı Parmak, tebrikler. Teleferik'ten Bekir Bozdemir, hayırlı uğurlu olsun. Halil Kıvrak Ahmet Paşa, iyi günlerde kullanın efendim. Beş Evler Mahallesi'nden Ali Aydın, hayırlı olsun. Yusuf Çetin, anlıyor. Millet Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. Doğa Çınarı'ndan Naim Bozkır, ne güzel ne güzel. Bursa'nın bütün ilçelerinden, bütün mahallelerinden siparişler geliyor. Mudanya'dan Kürşat Yersiz, Mudanya'ya da gitti bir tane, güzel. Merinos'tan Erdem Korkmaz efendim, hayırlı uğurlu olsun. Mikail Ünlü Mimar Sinan Mahallesi, harika. Salih Gökdemir Kaplıkaya Mahallesi, tebrik ediyorum. Selahattin Ürek Görükle Mahallesi'ne gitti bir tane, güzel. İrfan Şevik Yıldırım'a gitti bir tane. 0532 467 86 16 0532 467 86 16
1: Yeni açılacak, yerimize özel büyük efsane kampanya. 15 bin lira değerindeki su arıtma cihazımız, kurulum montaj dahil 7999 lira bitmedi. Sadece bu dakikaya özel 6 yıl garantili ve tüm filtre değişimlerinde kullanabileceğiniz indirim çeki hediye ve kampanyamızı efsane yapan hediyemiz. Araçlarınız için 3 farklı yönden kayıt yapabilen güvenlik kamerası hediye. Unutmayın. LG Class su arıtma cihazımızın siparişini veren ilk 60 kişiye araç içi güvenlik kamerası hediye ve ödemenin tamamını kurulum anında. İster nakit, ister havale, isterseniz de kredi kartlarına 6 taksitle yapabilirsiniz.
0: 0532 467 86 16 0532 467 86 16 Söylediğim gibi teknik servisten arkadaşlar arayacaklar. Randevunuzu oluşturacaksınız. Gün içinde de gelip kuracaklar kardeşim. Kurulum, montaj için bir kuruş bile ödemiyorsun, onu belirtelim. Teslimat anında ister nakit ödeyin, ister hesaba havale, isterseniz kredi kartıyla ödeyin. 7999 lira. Evet, mağazasında 15 bin lira ama Bursa Merkez Mağazası açılacak yakın tarihte. Ve dinleyicilerimize diyoruz ki, bizi dinliyorsunuz, o zaman bir ayrıcalığınız olması lazım. Size 7999 lira LG su arıtma cihazı efendim. 0532 467 86 16 8 filtre 16 aşamalı. Saatte 5 litre temiz su arıtır. 10 litrelik çelik tanklı. Yani öyle plastik milastik değil ha. Ve açılışa özel 6 yıl kullanabileceğiniz filtre değişim indirim çeki hediye ediyoruz. Ayrıca şimdi al kardeşim, 6 ay içerisinde istediğin vakitte müsait olduğun zamanda gelip kuralım. Kurulum montaj bedava. Sadece aramanız yeterli, isminizi yazdırmanız yeterli. 0532 467 8616 0532 467 8616.
2: Tanıtıcı reklam. Bursa FM. Bir reklam.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Bir reklam. Bursa FM.
4: Saat 15.30.
5: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
2: Bir reklam.

kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: 16 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
2: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Reklamları dinle.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
4: Biliyor muydunuz?
5: Bir insanın günde 23 bin kere nefes alıp verdiğini, büyük bir kayın ağacının 72 kişinin bir günlük oksijen ihtiyacını karşıladığını biliyor muydunuz?
4: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

неизбежно да беше. Bursa FM.

0: yıldız ne kadar yaşar?
1: Bursa FM. Saat 16.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
1: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
1: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.

0: 95.5.
1: Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Asli kusurumu anlayamadım. Ya yürüdüğüm yollar yanlış ya da güvendiğim kullar. Ben bu yaşamın çırağı da oldum, kalfası da. Ama hayatımın ustası olamadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Sanki hayatım teslim edilmiş kayyuma. İşim, gücüm, sevdam hepsi muamma. Kadere inancımı kaybetmedim ama hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya başımı alıp gitmeliyim ya da sonuna kadar direnmeliyim. Ben bu düzenbazların düzenine ayak uyduramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Yar ile aramı sorma, her gün kavga yürültü. Yürekte buruşmuş duygular tutmuyor ütü. Vaziyet karışık, ortam bozuk, durum kötü. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Ya ben aşkı yanlış tanıdım ya da yardaki aşk yalan. Gönül soframı kuramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Her şey ters gidiyor bugünlerde.

Dinlediğim şarkılar acıklı, kemanda, sazda. Bir fayda göremedim oğulda, kızda. Duygularımı üşütmüşüm, mevsimlerim ayazda. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya kaderim yanlış yazılmış, ya da kalemim kırılmış. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Aşkta mı, dostlukta mı, hangisini sayayım? Duruşuna inandıklarımın durumu vahim. Zarara hesap etmekle geçiyor günlerim, ayım. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya gördüklerim yanlış, ya da inandığım davalar. Siyasette siyah beyaz olamadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda. Bir karanlık içinde boğuşup direnip duruyorum. Ne yapsam aklıma zincir vuramıyorum. Kalkıp aslan gibi yürümem gerek, biliyorum. Hayatımda bir şeyler ters gidiyor. Ya bu düzen yanlış, ya da ben yanlış dünyadayım. Aklıma zincir vuramadım. Bir şeyler ters gidiyor hayatımda.

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
0: Reklamları dinlediniz.
3: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bakayım. Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 17.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Deve kuşlarının gözlerinin beyinlerinden büyük olduğunu, timsahların ağızlarını açma güçlerinin kapama güçlerinden daha az olduğunu, karınca deliklerinin girişinin her zaman kuzeye baktığını, en zehirli hayvanın altın kurbağa olduğunu biliyor muydunuz?
0: Bunları biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Saat 18.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
2: Bursa FM. Bursa FM.

0: dalım vay vay.
1: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 19.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinle.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Flamingoların sadece kafaları tersken yemek yiyebildiklerini, sadece her 2 milyar insandan birinin 116 yıldan fazla yaşayabildiğini, bir insan ömrü boyunca ortalama 8 bin galon su içtiğini biliyor muydunuz?
0: Bunları biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
5: Bursa FM. Bursa.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 21.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa'nın sesi. Bursa FM. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul body

0: 26 şehirde 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Bunları biliyor muydunuz?
1: Las Vegas'taki kumarhanelerin hiçbirisinde saat olmadığını, uzay yolculuğunda taşınacak her ekstra kilo için gerekli olan yakıt miktarının 530 kilogram olduğunu, timsahların daha derine batabilmek için taş yuttuklarını biliyor muydunuz?
0: Bunları biliyor muydunuz? %105.5

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 22.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM. Bursa

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Yaşamak şakaya gelmez gülüm. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Mesela diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Yaşamak şakaya gelmez

0: Bursa FM. Saat 23.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

Çorbacı Yüksel Usta da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
4: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul

0: Reklamları dinlediniz.
1: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
2: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM. Biliyor muydunuz?
3: İnsan elinin en yavaş uzayan tırnağının başparmaktaki tırnak olduğunu, en çabuk uzayan tırnağınınsa orta parmaktaki tırnak olduğunu, domuzların vücut yapılarından dolayı hiçbir zaman başlarını yukarı kaldırıp gökyüzüne bakamadıklarını, açık bir gecede binden fazla yıldızı görebilmenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz?
2: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

barıçka gelir, bilinmez bir adresi sorardı kapı aralığından. Yıllardır herkese gittiğin yeri tarif ediyorum. Gelen her mevsimi tamir ediyorum, bahar yapıyorum. Bilmezsin, gittiğinde bahardı çünkü. Bilmezsin.

da çıka geldin. Karın baharım her mevsimim benim. Ben beni tahmin ediyorum artık. Seni çok sevebilmek için. Bilmezsin, ah bilmezsin.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby, birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Mutlu olmak için öneriler. Önce karşınızdaki kişiyi anlamayı amaçlayın. Daha iyi bir dinleyici olun. Savaşacağınız konuları akıllıca seçin. Eleştirme isteğinizi bastırın. Daha ılımlı bir sürücü olun. İpin ucunu biraz bırakın ve bir bitki yetiştirin.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
6: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Penguenlerin enerji tasarrufu yapmak için sarkaç hareketiyle yürüdüklerini, Tibet'te çay bardağını iki elle avuçlamanın saygısızlık olarak kabul edildiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: 105.5 Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Müjde Bursa, Mini Hayal Baby birinci yılına özel dev kampanya yapıyor. Vişne Caddesi'nde toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatını sakın kaçırmayın. 28 Ağustos Cuma günü bu büyük indirimde yok yok. Çocuk boneler sadece 1 lira. Bayan atletler, erkek çocuk atletleri, çocuk boxerlar, çocuk kilotlu çoraplar ve bebe takımları sadece 10 lira. 12'li çorap paketleri, bayan pijama takımları, okul badileri ve çocuk takımları sadece 50 lira. Çocuk peluş battaniyeler, kısa kol, okul lakosları ve okul pantolonları sadece 150 lira. Kaliteli kumaşlar, dev indirimler ve en uygun fiyatlar Mini Hayal'de sizleri bekliyor. Birinci yıl kampanyasını sakın kaçırmayın. Mini Hayal Baby Vişne Caddesi'nde 0545 786 0444. Mini Hayal Baby, aileniz ve bütçeniz için hayalinizdeki fırsatlar.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde.